vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Kulubi aşikan gülşad ola, demler safalar ziyade ola. Demi Hazreti Mevlana, sırrı Cenab-ı Şems-i Tebrizi, Kerem İmam Ali, şefaati Muhammed.